0: kolay bir tanımadı. Can you copy me now?
1: Yeah, okay, we're good.
0: Yeah, Mary, 95-605-136.